yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderli Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
5: It Türkiye Hangya Radyo ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hürmetli radyonluğçu aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Havaz Radyosu'nun Uyghurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 29 May Cuma. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radyonluğçular, anlatışlarımızı her gün Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ün 5 gece boğun aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrakları arkalık tarqıtıladı. Anlatışlarımız ne? Radyomuzdan internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mu bir vasıtan yalaysa. Anlatışlarımızdan tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğun aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıkalı buldu. Hürmetlik radyoanlıkçılar, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle Kur'an-ı Kerim ve tercümesi, uçurik ve nakşı müzik katarlık programıyla bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bilgi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgarı riyasetçilik kılemen.
1: Esselamun Aleyküm, hürmetlik radyoanlıkçılar. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlı bir yarış programımızdan bugünkü bölümüde Muhammed Suresinin 19'dan 29'gacha bo'lgan oyatlari va tarjimasini oldimiz. Tilovat qilguvchi Abdul Basit Abdussamad.

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvanlıkça. Bilgin ki Allah'tan başka hiç mabut berhak yoktur. Günahın için arayal müminler için mağfiret dilerim. Allah silahının bu dünyadaki hareketlerini ve ahiretteki cayınlarını bilirim. Şuna ahiretlik için teyarlanınla. Müminler cihatını talep kılıç yüzünden nemişka cihat emri kılınan birer sürü nazil kılınmadığı daydı. Cihat zikri kılınan enik sürü nazil kılınan da dillerde kesel barla yani münafıkların sana ölüm aldı da ölümden korkup ayrılıp ketken ademde karavat kılıkını görürsen. İyi Muhammed, ulanın sana itaat kılışı ve çıraylı söz kılışı ulan için elbette yakşıydı. Oruç karar kılınan çağda ula Allah'a sadık bulursa elbette ula için yakşıydı. Sile İslam'dan yüz örsenle zeminde bulgunçuluk kılasılar mı ve sile rehimli yüzüp kuyarsılar mı? Yani şunda kişilerini Allah rahmet edin yarak kıldı. Ulanı hakkına anlaştın gaz kıldı. Hidayet yolunu görüştün kor kıldı. Ula hakkını tonuş için Kur'an'ı pikir kılmamdı. Belki ulanın dilleri de kulüp var. Şunu ula çönmeydi. Doğru yol enik bulgandan kin arkasına kayıt olgalla, yani imanının küpürüne kayıt olgalla, ulanın bu işini şeytanın çıraylık görsettim. Şeytan arzu ve ecelinin uzunluğu bilen ulanın könlünü tündürdüm. Bu yani şeytanın ulanı azdırışı şunun içindir ki, ula Allah nazil kılgan nersine yaman körgen kapırlığa, biz bazı işlerde silahı itaat kılımız dedi. Allah ulanın sırlarını bilirdi. Azap periştileri ulanın yüzlerine ve arkalarına urgan halda ulanın canlarını elevatkanda ulanın hali kandak bulur. Bu azap şunun içindir ki ula Allah'ını dergazap kıldığan nersilerine geçti. Allah'ın razılıkını yani Allah'ını razı kıldığan işlerini yaptırmadı. Şunun bilen Allah ulanın emellerini bikar kıldı. Dillerde kesel barla, yani münafıkla, Allah özlerinin İslam'a bolgan düşmanlıkını aşkarlamaydı deyip oylamdı. Örmelde kradiyonu yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızın bugünkü bölümünde Muhammed Suresinin 19'dan 29'gacı bolgan ayetleri ve tercümesini aldılar. Gönül koyup tanışanlar üçün rahmet. Yine bir katımlık programımızda görüşürüz. Aman bulunlar.

Hürmetlik radio anlayışı kırındaşla, emde haberle anlayışla, bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunları tüvendikçe, Burhanettin'in duran Azerbaycan'ın 28. Mayı müstakillik gününü tebrik edildi. Türkiye Uçur Alaka Başkarması Başlığı Burhanettin duran Azerbaycan'ın 28. Mayı müstakillik gününü tebrikleyip şehitlerine rahmet, gazlarını minnettirlik bilen asıldı. Duran bir millet iki devlet düşüncesini takitleyip Türkiye-Azerbaycan kırındaşlığının mengülük bulduğallıkını etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçilik Uçur Alaka Başkarması Başlığı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın müstakillik günü alakadar uçur hem berledi. Duran, özünün ictimai tarıtkı hesabıdan ilan kıyan bayanatı da mındak dedi. Azerbaycan'ın 28. ayı müstakillik gününü en samimi duygularım bilen tebrikleyemen. Bu ehmiyetlik günde can Azerbaycan'ın müstakillikı ve toprak bütünlüğü yolu da canlarını pidakigan varlık şehitlerine rahmet, gazlarımızın minnettarlık bilen esleymen. Kırındaş Azerbaycan halkıya çunkur muhabbetim bilen salam yollayman. Cumhurbaşkanı hürmetlik Recep Tayyip Erdoğan bilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı hürmetlik İlham Aliyev'in otturgu koygan güçlük rehberliki ve tevrenme semkarlık sayesinde iki devlet otturistik stratejilik şiriklik, rayolluk, tençlik ve mukumluk noktasından hemkarlıkını da olmaştırmakta. Bir millet iki devlet çöğençisi bilen kırındaşlıkımız ebedi bulsun. Hürmetlik radyonluğçula, Cumhurbaşkanı Erdoğan Alceriya Prezidenti Tibbun bilen görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alceriya Prezidenti Abdülmecit Tibbun bilen tılpındı görüştü. Söhbette Türkiye-Alceriya iki taraflık münasebetleri bilen rayonluk ve yarışar karakterlik terakkiyatla müzakir kılındı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlık Uçur Alaka Başkanımızın İctimai Tıratkı hesabından ilan kılınan bayanatta, söhbette Türkiye-Alceriya iki taraflık münasebetleri bilen rayonluk ve yarışar karakterlik terakkiyatla müzakir kılınganlığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan söhbette Türkiye bilen Alceriya otursuzluk hemkarlıkını soğuda, enerji ve müdafiye sanayi kadarlık bütün sahalarda tekim yukarı seviyeye götürüş için tirşivat kallıkını bildirdi. Türkiye süptüde rayında ve dünyada tinçlik bilen mukumlukun teminleşi için gayretlerini aşırıp devamlaştırdığı kallıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Alceriya Prezidenti Tibbun'un ve kırındaş Alceriya halkının kurban heyetini tebrikledi. Hürmetli radyoanlıkçıla, Numan Kurtulmuş Azerbaycan'ın müstakillik gününü tebrik edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Azerbaycan'ın müstakillik gününü münasebeti bilen tebrikname ilan kıldı. Numan Kurtulmuş, İctimai Tarakkı hesabıdan ilan kıygan uçurdu mındak dedi. Bir millet iki devlet çöğençisi bilen birleşken, tarihi, medeniyeti ve kırındaşlık ortak boğan Can Azerbaycan'ın 28. Mayı müstakillik gününü en samimi tereklerim bilen tebrikleyemen. Müstakillikinin ebedi buluşunu tüleymen. Hürmetlik radyoanlıkçıla, BDT Palestinliklere kartılgan cinsi zoravallık sebebinden İsrail'ine kartizmlik kürgüzdü. Palestinlik mahpuslarının İsrail'e durumlarda kıynaş ve cinsi zoravallık düşke gelikle alakadar yüzde şahitlik paketle mevcut. Her kıl tarat organları tarqatkan uçurluğa karaganda Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatıbının dokunuş kıçetişlik cinsi zoravallık yıllık dokulatı ramkisi de İsrail yani dokunuş rayıllarda cinsi zoravallık yürgüzüş bilen eyiplengelle karatizmlik kürgüzdü. Haberlerle sığınganda İsrail'e Türmü Başkuruş İdaresi Palestinliklerle karatkan naçar muamilesi sebebinden tizimlik resmi kürgüzülgen organla Katar'dan ornağan. Başka İsrailiye organları olsa kelgüsü de tizimlik ilişki ihtimallıka karşı küzdüş ramkısı kırgızılgın. Bu karar kişilik hukuk teşkilatları, taratko ve organları ve Birleşken Devletler Teşkilatı tekşir kişilik terfinin toplanan paketle künsür işi vatkan mezgilgi doğru geldi. İşgaliyet asırdaki Garbi Kırgak'ta ve İsrailiye türmüleri tutturulu vatkan Palestinlik mahpuslığa ait yüzlerce şahitlik bayanları nazaret, sorak ve tutkun misafirlerde kıynaş hem cismani zoravallıkı duçar kılış boğallıkına çıkarıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı mütehassisleri ötken ayda cinsi ve cemiyetten cinsiyetke asaslanan zoravallıkının İsrail'e işgal iddiasındaki Palestinliklere karşı sistemilik bir kontrol ve bisim kuralı süpürtede işleti vatkallıkını bildirgen hem de bu kılmışlarının vuruş cinayeti ve insan etki karşı cinayet teşkil kılışı mümkünlük hakkında agahlandırış belgeniydi.
Mutkassisle naçar muamilinin nazaret merkezleri, tekşiriş punktleri ve üyelere gibi fikir şirketlerine özcigağın okşumağın türlerde 101 vatkallıkını, İsrailiye küşleri bilen kanunsuz göçmelilerin ve bukulmuşlağı çitli vatkallıkını eskertti. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın karı tizimliki ilgan terapiler noktasının eğer abroy ve diplomatik akayetlerini keltirdi. Yıllık dokulat ilan kılınışta ilgiri kaydı boyunca münasebetlik devletlerine sunuldu. Ötken Ağustos'ta dokulatta İsrailiyanın kurallık tokmuş veziyetlerde cinsi zoravallıktın gumanlık ya ki bunun cevapkar tizimlikle koşuluşu mümkünlük ya kadar gahlandırış verilgeniydi. Birleşken Devletler Teşkilatı yine BDT tekşürgüçülerinin İsrailiyatki nazaret merkezlerine kirişige ruhsat kılmakallıkını tutuğun idi. Hürmetli radyo dinleyiciler, Kuveyt İran'ın hücumlarına yapıldı. Kuveyt hücumlara İran'ın tamamen cevapkar işkellikini ilan kıldı hem de devlet bekhaterlikini kogdaş için lazımlık bütün tedbirlerini şıksırış hukukunu saklap kaldıgallıkını tekitledi. Kuveyt zimillerini hücum nişanı kıygan İran'ın başkırıldığan bomba ve uçuksuz ayrıplan hücumlarını kattık ayıplap bulanı devletten ilgilik hukukla ve bekhaterlik karatkan khaterlik ciddicilik ve aşkarı hılaplık ile iştep atıdı. Kuveyt resmi devlet haber agentliği Kuna'nın peşembe günü taşkışla

iklimden verdiği kardeş meselesi de kilişim hasıl kıldı. Lakin bu kilişim Amerika Birliği'nde Donald Trump'ın destekleşiğe bağlı. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anladığınızda.

ва 220 волт тарапкы үзләнди. Бирок онлык сан системасыга тәкъим уйгындап каралганлык үчүн 50 герц таңланды. Гәрчә 60 герцка караганда өнүмү тәхминен 15% түбән болсомо, Европада 50 герц өлчөмү саклап калынды. 2-нче дөнья урушудан кийин сәплай ынык болды. Англияга окшош дәүләтләр окшымаган частотларны таңлаган болсомо, 2-нче дөнья урушудан кийин бүткүл Европада 220-240 волт ва 50 герц асаслык өлчөмгө айланды. Türkiye elektrik ulu eslehelerini Avrupa bilen masallı kurgallık için 220 volt ve 50 kertislik şehir elektrik sistemisini kullandı. Bırak Halkara Elektron Teknikisi Komiteti IEC 1983 yılı 220, 230 ve 240 volt işletilen devletlerin bir ölçemge keltürüş için kaydının hareket köyüttü. Bolup mu elektronluk uskunlarını işlep çıkarış, eksport ve import kılış ihtiyacı sebeplik ortak bir ölçem süpüde de 20 yıl içi de Tural Goyla'daki şehir elektrik besimini 230 volt, sanayi ve işlep çıkarış eslahaları de 400 volt seviyesi yetküzüş karar kılındı. Türkiye 2003 yıldan beri 230 volt işletmekte. Türkiye'nin ölçüge ağın bir türküm devletle 2003 yıldan başlap 230 volt ve 50 kertz ölçümünü işletmekte. Konu adet boyunca yanıla 220 volt deyilse mi, emniyette şehir elektrik besimi 230 volt kılıp bekitildi. Amerika Koşmuş Tatlarımı tüven besimden gelip çıkan energiye ısırapçılığını hal kılıp için Tural Goyla'da 2 kıl besimle tan kullanışı başladı. Duhopka okşaş yukarı energiye talep kıldığın üskünler için 230 volt. Çırağla okşaş tüven energiye talep kıldığın üskünler için 110 volt işletiş davamlaşmakta. Bir vaqtda milyonluğun elektrik saymalarının kereksiz bulup kalmaslık için bu özgürüş baskıçma baskıç yolu koyulmakta. Japonya bolsa 110 volt besimini kullanışına davamlaştırmakta. Kelgüsü de bütkül dünyanın 230 volt ölçümü ötüşe kütülmekte. Devletle otursudaki perik fakat elektrik besimi ve çastotu bilanlı çeklenmeydi. A harfidin O harfi geçe okşamağın tipteki rozetki lamı mevcut. Türkiye'de kan kullanılan rozetki tipi 2-3'lük bulup F tipi de batılıdı. Bırak yakın yıllardan beri C tipli rozetki lanın mu işletilişi tez sürette aşmakta. Amerika Koşmuş Ştatları'da A ve B tipli rozetki lanı olumlaşkan bolsa, Avrupa'da dastlabki C tipi kan tarqılgan bulup keyince Afrika ve Garbi Asiya'da olumlaşkan. F-tipi bolsa tuprak liniyesi tutaştırılgan ve tekimi bir xatarda bilinudu. Avrupa ve Türkiye'de yeni öylerde tok kaçıp gitişinin aldın aladığın ve tok yolunu üzüldüğün koğduğunuş relileri işletilirdi. Kadirlik anlıqçıla, yukarıda Maksus Sahipen namlıq programımızdan bu abdilik sanıda Uğur Bacarikli'nin tarihi haber üçün yazgan elektrik energiyasıdaki ortak ölçem Dünya 230 voltlu birlik ikilişi mümkün serlebilik makalesini silebilen ortaklaştık. Konu kuyup tanışıqlıqınla üçün köp rahmet. Aldığımızı kepte yeni bir temi bilen huzurunla da boğucu aman bulunla.

Hürmetlik anlıqçılı, Türkiye'nin tiz teyirlenadığan mezzelik tahamları tonuşturulduğun Türkiye'nin koca tahamları namlıq sahipimizin bugünkü sanıda silege bu ziminin alahidi mezzelik tahamlarından bir boğan kokoreşini tonuşturumuz. Bugün tahım tizimlikimizin oranağın bu mezzelik yemeklik körünüşü cahitin sel dönerge oxşap kessimi əməliyyette onudun pütüləy pərəqilinadı. Mestanları tərpidin turmuşunun ayrılmaz bir kısmı edip belenedigan, hatta üzük məxsus naqşı beğişlenğen bu məşhur tahım bugünkü söhbetimizden temisi. Qanı odaqlı diqqatınla sahipimizde bolsun. Adı bilen silege kokoreşinin nemi ikkerligi haqqıda kısqıcı məlumat berip öteyli. Kokoreç, kala yaki koy öçkülənin üçüydin teyarlanadığın bir xil taam bulup, təm cahatın etkanda süt imuatqın qozulanın üçüydin teyarlanğını ən esili hesablanadı. Elbette üçüy degen sözünü alğanda nurğullarımız

dəl yirginişimiz mümkün. Amma bu təmini tətib görmək durub baha bəməsdik gerek. Çünki bunu yap kökəndin kiyin pikirimizdən çoxum özgürdüğalıqı işinimiz. Hatta 2000-ci yılların 5-də Türkiye'nin Avrupa İttifakı'a azabılı söhbətleri cəriyanı da kokoreşinin içbağırı tamamları kategoriyasiga kirdiğallığı sebeplik çekilnişi mümkünlüğü haqqıdaki mişmiş geple gün tertibki kilip cemiyette küçlük inkas qozulgan idi. Türkiye'nin meşhur sənətkari Mir Kalam kokoreş üçün bir naqşı işləp Türk xalqının bu tamamı boğan hissiyatını sənət diledik batılab bəgin. Naqşının ismi kokoreş, sənsiz bulmaydı. Naqşının görünüşləri de Türkiye Avrupa İttifakı'a azab olan ve bu kuçu taami çekilengen bozumu, lakin naqşçı dostları bilen birlikte yanıla kokoreç yiyişine doğumluşturdu. Türkiye Avrupa İttifakı'a azab olsun ya ki bozumsun, Türkler için bu tem medeniyetimizden mühim ve vazgeçiş kıyın boğan bir kısmıdır. Növette kokoreç Kirisiye ve Germaniye'ye okşaş Avrupa İttifakı'a azab devletlerde bu xeridalağı sunulmaqdı. Hoş, kokoreç kandaq dayarlanıdı. Aldı bilen üçeyle intayın pakiz uyuyuludu. Andın uzun bir zıqqa aval tom üçeyle bombar. Elgişipla inçki üçeyle katlamı katlam uğruludu. Katlamlarımı azraq akmay kuyuludu. Kökürəşke işletildiğin zıqla məxsus tayarlanğın bulup, ula toğrusuqı koyulğun halette xoddi dönür qoxşaş asta asta aylanıp pişidu. Sus otta taşqi terpi qızarğıcı pişkandan kiyin kesilip, qaytidin bir qatım qoruludu ve türlük tetit qola bilen təmgir güzüludu. Köpünce zire, kekik, yani tağsamsıqı ve açıq qızılmuc şiltiludu. Eğer xalısınız, təxsi deyisiniz mi boludu? Ama hakiki kokoreç söyerle onu nan ırsıq edip yiyişine bəkirək yaxşı görüldü. Maharet göstüş ene şu noktada başlanıldı. Kokoreç ustusunun çakkan kolları da koş bıçak bilen tez sürati toğırladı. Parçada kişikiltilip hakiki təmdi tayarlanıdı. Biz bolsaq, aşu məzilik pıraqla içide bıçaklarının tez hərkiti ve çıkarğan avazını xudde sehirlenip qağandak köz üzmeyi tamaşa qalımız. Monitor süpüde pomidor, köktat, laza ya ki tərxemek tuzlumusu bilen bildi yeyildi. Elbette bula rayullağı qarab pariqlanışı mümkün. Bu rivayetke aylanğan məzilik tağımının kaçan, kandaq ve kim tərbidin keşif kılınğalıqı haqqıda iniq məlumat yok. Kokoreç bugünkü günde Türkiye'den başka yana Albaniya ve Girisiye'ye oxşaş bazı Balkan devletleri de istimal kılınıdı. Yunan tılda kokoreç, kokoreçsi dep atılıdı. Tilşunaslanın karışıcı bu nam Yunan tılığı Alban tılıdaki kokoreç sözünün kirgen. Alman tılığı bolsa Serip, Krodiya ve Rus tılığı oxşaş Slav tıllardaki konaq pillisi mənidisidiki kokoroza sözünün kagallike təxmin kılınmaqda. Bununla kokoreç bilen konaq pillisinin taşkı görünüşüdeki oxşaşlıqının sebep boğallıqı bəraz kılınmaqda. Kokoreç yaqıdaki umumi qarashu ki, o 1970-ci illarda Girisiyadın İzmir'e kagan ve şu yerdin bütün Türkiye'ye tarqalgan. Aşu illada İzmir'de tonulgan ve suyulgan bir tem boğallıqı. Keyince pütkül Türkiye'ye meşhur koçu tağımı süpüdedi kene geldiği bir hakikat. Bırak tarihi mənbələ qarğanda bu tağımının 70-ci illadın borulla Türk similerde barlıqı məlum. 1920-ci ili vapat boğan yazgıcı Ömer Seypettin Aşkanı Sırları namlıq əsirde Afinalıq bir Yunan qıta ve aşkanı da kokoreçnin barlıqını tılgağın. Bu uçur kokoreçinin 70-ci yılların ilgirimi İzmir sırtıda tonuşluk hikayeliğini göstüb berdi. Tekim kızı karlıqı şu ki, Osmanlı devrige ait 1883-ci ili İstanbul'da neşir kılınan Aile Ayalı namlıq tağımla kitabı da kokoreçinin tayarlanış usulü kokoreç digen mavzu astıda inik yazılgan. Xolasılgende kokoreçinin kaçan ve kayarıdı barlıq hikayeliği hakkıdaki suallığa tuluq cevap berilmesek mi? Ama bir nokta inik, o intayın mezzelik. Bu xil tağımla ortak coğrafiye ve tarihi ötmüşünün mahsuludur. Muhimi bu mezilik tağımlarını tonuşturuş, devamlaştırış ve evlatlığı yetküzüştür. Hürmetlik anlıqoçuda, yukarıda Türkiye'nin kuşu tağımları namlıq sahibimiz boyunca kokoreç haqqıda toxtulup öttük. Anlatış bizden tetip gürüsselerden, hemenlağı aş bolsun. Köğül kuyupdan şıqallıqınlar üçün köp rahmet. Türkiye'nin koçata amları.

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyenin muş vaqtta Türkiye ve dünya yenilikleri. Mətbuatlarda aldınki planın oran ağın meselede şundaklı rəngdar sahibilerimiz arqalı qozurunlağı sunuldığın bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa. Həminlağa həmmede amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Slušate emisiju

0: e a Turquia.
1: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz

Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.